0: çok geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle. Hoşça kal.
1: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

elimizden kaçırdık. Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Şimdi Irak misali işgal altında yüreğim.

0: Coşku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: 105.
2: Teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

fayda, ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez ah ne fayda.

yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim

0: için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: aklıma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.
3: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bugün 81 il valisinin katılacağı koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Toplantı saat 15'te başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Er Uzman Erbaş ve Teknik Sınıf Uzman Erbaş temini başvuru süresinin 17 Ağustos'a kadar uzatıldığını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni nesil suçlarla ilgili mücadelede güç birliği vurgusu yaparak daha önceden düzensiz göçmenlerle mücadele konusunda geliştirdiğimiz Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'la uygulanan üçlü göç mekanizmasını artık sınır aşan suçlar, yeni nesil organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele konusunda daha etkin bir işbirliğine dönüştüreceğiz ve bunların üzerinde yoğunlaşacağız dedi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler playoff turuna yükseldi. Çorum FK futbolcusu Atakan Akkaynak yönetimindeki minibüs Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tırla çarpıştı. Kazada yaralanan Akkaynak, eşi Saskia ve bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Özellikle santrafor bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştı. Karşıyaka Basketbol 30 yaşındaki forvet Rashard Kelly'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6705 lira 35 kuruş, Amerikan doları 47 lira 73 kuruş, euro 55 lira 12 kuruş, sterlin 64 lira 52 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 10 sent, bir bitcoin 63576 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.704 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 5544. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
5: Frekansınız 105 olsun.

0: Aksesuar reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544-654-6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

lira. Açtım moyeti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 1212, 0543 437 1212, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni kanunumuz kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağlul sayılmayan vatandaşlarımıza yönelik başvurular 1 Eylül 2026 tarihinde başlıyor dedi. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirdiği denetimler sonucu geçmiş dönem gümrük ve dış ticaret işlemlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 artışla toplam 8,9 milyar lira ek tahakküp ve ceza kararı düzenledi. Ankara'nın Mamak ilçesinde 80.050 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 2 yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uyguladıklarını, 2025'te 435,6 milyar lira, bu yılın ilk 5 ayında 180,8 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü, tarihin en hızlı yayılan ve en ölümcül ikinci Ebola salgınının resmi açıklamadan aylar önce Şubat ayında başladığını duyurdu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2000'i geçti. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler playoff turuna yükseldi. Çorum FK futbolcusu Atakan Akkaynak yönetimindeki minibüs Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tırla çarpıştı. Kazada yaralanan Akkaynak, eşi Saskia ve bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Özellikle santrafor bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştı. Karşıyaka Basketbol 30 yaşındaki forvet Rashard Kelly'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6705 lira 35 kuruş, Amerikan doları 47 lira 73 kuruş, euro 55 lira 12 kuruş, sterlin 64 lira 52 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 10 sent, bir bitcoin 63.576 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.704 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Aksesuar reklamları sunar. Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: Toto Aksesuar reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
5: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüy kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları o

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Foto Aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
4: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

yatırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

Perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy Östat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Östat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
1: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. Yes.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Ağustos'ta Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Antlaşması'na ilişkin Mekke Ortak Savunma Antlaşması fikri, bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında ortaya çıkan yeni şartların ve ortak sorumluluk anlayışının bir neticesidir. Biz her zaman bölge meselelerinin bölge ülkelerince sahiplenilmesi ve çözüme kavuşturulmasından yana olduk. Bizim temel yaklaşımımız hep buydu. Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık diyebiliriz dedi. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirdiği denetimler sonucu geçmiş dönem gümrük ve dış ticaret işlemlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 artışla toplam 8,9 milyar lira ek tahakküp ve ceza kararı düzenledi. Ankara'nın Mamak ilçesinde 80.050 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son 2 yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uyguladıklarını, 2025'te 435,6 milyar lira, bu yılın ilk 5 ayında 180,8 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bottaki 29 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
3: Spor.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler playoff turuna yükseldi. Çorum FK futbolcusu Atakan Akkaynak yönetimindeki minibüs Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tırla çarpıştı. Kazada yaralanan Akkaynak, eşi Saskia ve bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Özellikle santrafor bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştı. Karşıyaka Basketbol 30 yaşındaki forvet Rashard Kelly'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6705 lira 35 kuruş, Amerikan doları 47 lira 73 kuruş, euro 55 lira 12 kuruş, sterlin 64 lira 52 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 10 sent, bir bitcoin 63.576 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.704 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamlı.

Yeni GLC Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: işveren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 9523.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 4683.
4: Lezzet, bazen...

0: Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Lezzet, bazen yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamlı.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumarla mücadeleye ilişkin yasa dışı platformların kısa süre içerisinde adres ve teknik altyapı değiştirebildiği dikkate alındığında mevcut tespit yöntemlerinin yapay zeka gibi teknolojik imkanlarla desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Yapay zeka ve veri analitiğinin bu alanda nasıl daha etkin kullanılabileceğini ve kurumlarımız arasında ortak bir tespit, tarama ve mücadele kapasitesinin nasıl geliştirilebileceğinin yol haritasını değerlendireceğiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dezenformasyonla mücadele aynı zamanda kamu düzenimizi, toplumsal huzurumuzu ve milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren temel ve öncelikli bir meseledir. Devlet olarak teknolojiyi, yalanı büyütmek için kullananları engelleyecek, doğru içeriği üretecek ve hakikatin sesini hep birlikte yükselteceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu son 24 yılda 519 kilometre uzunluğunda 4272 yeni köprü inşa ederek köprü sayısını 10.239'a toplam uzunluğuysa 830 kilometreye ulaştırdıklarını bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 13-14 Ağustos'ta Mısır'ı ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Mısır Dışişleri Uluslararası İşbirliği ve yurt dışındaki Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülateş başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu ikinci toplantısı düzenlenecek. İklim değişikliği ve deniz suyu sıcaklıklarındaki artışın küresel ve bölgesel etkileri her geçen gün belirginleşirken Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre son 150 yılın en güçlü El Niño döneminin beklendiğini belirten Profesör Doktor Ceyhun Özçelik gerek El Niño'nun gerekse küresel ısınmanın etkisiyle önümüzdeki 10 yıl içerisinde hava sıcaklıklarının 1,5 derecenin çok daha üzerinde rakamlara erişeceğini öngörüyorum dedi. Kolombiya'da önceki gün meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 254'e yükseldiği bildirildi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler playoff turuna yükseldi. Çorum FK futbolcusu Atakan Akkaynak yönetimindeki minibüs Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tırla çarpıştı. Kazada yaralanan Akkaynak, eşi Saskia ve bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Özellikle santrafor bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar Dusan Vlahović transferinde mutlu sona ulaştı. Karşıyaka Basketbol 30 yaşındaki forvet Rashard Kelly'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6705 lira 35 kuruş, Amerikan doları 47 lira 73 kuruş, euro 55 lira 12 kuruş, sterlin 64 lira 52 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 10 sent, bir bitcoin 63576 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.704 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

41 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: Çancı reklamları sunar. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
0: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi. Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: aşksız bırakma.
1: Tutku FM 105, duyguların frekansı. 105.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
5: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim.

0: odanıza değer katan koltuklar. Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dezenformasyonla mücadele aynı zamanda kamu düzenimizi, toplumsal huzurumuzu ve milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren temel ve öncelikli bir meseledir. Devlet olarak teknolojiyi, yalanı büyütmek için kullananları engelleyecek, doğru içeriği üretecek ve hakikatin sesini hep birlikte yükselteceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 13-14 Ağustos'ta Mısır'ı ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Mısır Dışişleri Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülateş Başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu ikinci toplantısı düzenlenecek. İklim değişikliği ve deniz suyu sıcaklıklarındaki artışın küresel ve bölgesel etkileri her geçen gün belirginleşirken Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre son 150 yılın en güçlü El Nino döneminin beklendiğini belirten Profesör Doktor Ceyhun Özçelik, gerek El Nino'nun gerekse küresel ısınmanın etkisiyle önümüzdeki 10 yıl içerisinde hava sıcaklıklarının 1,5 derecenin çok daha üzerinde rakamlara erişeceğini öngörüyorum dedi. Antalya'da Alanya'nın Tepe Mahallesi ile Konyaaltı'nın Hurma Mahallesi'nde öğleden sonra orman yangınları çıktı. İhbarla yangın bölgelerine müdahale için çok sayıda ekip yönlendirildi. İki ilçedeki yangınların kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahaleye başlandığı belirtildi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler playoff turuna yükseldi. Çorum FK futbolcusu Atakan Akkaynak yönetimindeki minibüs Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tırla çarpıştı. Kazada yaralanan Akkaynak, eşi Saskia ve bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Özellikle santrafor bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştı. Karşıyaka Basketbol 30 yaşındaki forvet Rashard Kelly'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6705 lira 35 kuruş, Amerikan doları 47 lira 73 kuruş, euro 55 lira 12 kuruş, sterlin 64 lira 52 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 10 sent, bir bitcoin 63.576 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.704 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çatan Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM. Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.

0: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911. Koma gele, koma gele.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu. Meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Aşkım iki günlük iptilama, hayatım tükenmez maceralar. İçimde binlerce istekler var.

0: reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 9523.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Sabahları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır.

0: Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
3: Frekansınız 105 olsun.

0: reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
4: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: reklamları sunar.
1: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
2: Çatal Armut Komagene, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
5: Tutku FM 105. Duyguların frekansı.

0: reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

20-11 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında hafta ortasında çarşamba akşamında beraberliğimiz başlıyor. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Biraz sonra 20-20 itibariyle mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz WhatsApp üzerinden.

Ve daha bilimlerin güzel yorumlarından bir tanesi Bana Sor Radyonuz'da. Fatih'in Kalbi programında WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevdiklerinize mesajınızı gönderebilirsiniz. Biraz sonra da mesajınızı değerlendirmeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan dinleyebilirsiniz. Ayrıca telefonlarınızda Play Store üzerinden uygulamayı indirebilirsiniz. Samsung Tutku FM yazarak.

0: mesajlarınıza yer vermeye hemen başlıyorum sevgili dinleyiciler. Çünkü ilerleyen saatlerde yoğunluk oluşacak. Saat 20 itibariyle mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Sevdiklerinize, sevenlerinize. İstanbul TTP kapalı da A6 koğuşundan Alaaddin Altun aynı koğuşa kadar da yaptım. Abim ve kardeşlerim Sinan Kara, Orhan Karadeniz, Yol Yemez, Osman Semizi, Yunus Tarkaya, Onurcan Güveni, Anıl Bayrak, Buğra Bayrak, Emre Yanak, Oktay Kaya, Enis Bıçık, Oğuzhan Kurteroğlu, Enis Zahir Aktaş, Pürkan Göktaş'a, Kübra Yılmaz, Umurcan Keskin, Yağız Kulcu, Yaşar Köse'ye yıllar utansın şarkısı armağan olsun diyor. Alaaddin Alto için geliyor. İlk istek şarkımız Müslüm Gürses'ten yıllar utansın diyor.
1: Tutku FM. Bölgenin

Müslüm Gürses'in güzel yorumlarından bir tanesi Kalpten Kalbe programında Alaaddin Altuğ Bey'i sevdikleri için geldiği ilk istek şarkımız olarak hafta ortasında çarşamba akşamında beraberiz. Dün gece de yayınımız sevgili dinleyiciler. Gece yarısına kadar devam etti. Bu gece de aynı şekilde söz verdiğimiz gibi Adan Zeytin mesajlarınıza yer vereceğiz. Gece yarısına kadar yayınımız devam edecek. Gerekirse yayınımızı biraz daha uzatabiliriz. Tekrar dinleyenlerimizi hatırlatmış olalım. Sırayla yer veriyoruz mesajlarınıza. Şarkı isteklerinizi yayın akışımıza, formatımıza uygun bir şekilde mesajlarınızın en sona yazın lütfen. Mesajlarda çok çok acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajın sonuna sıradaki şarkı yazsınlar. Güzel bir şarkıyı ekleyelim. Hemen sıradaki diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Ünye C5'ten Erdal Aksu. İnsan sevdiğini Allah'a emanet edince onu görmeden ölmez mi? Seni Allah'a emanet ediyorum. Sarı Aslı Duman. Bildiğin gibi değil şarkısı Armağan olsun. Erdal Aksu için armağan olsun diyor. Ünye'den Erdal Aksu istiyor. Bu parçayı düzeltelim. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ben Gökhan Aslan dostlara ve bütün sevdiklerime armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor. Gökhan Aslan için de geliyor. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Yener Kabak, Çocuk ve Gençlik Cezaevi B6 koğuşundan Ercan Yılmaz ve arkadaşları için Geçmiyor Günler parçasını istiyorum. Bu şarkı nerede olursan ol, kalbim hep seninle olduğunu bilmen için seni çok özledim. Baban Ersin Yılmaz'dan, canım oğlum Ercan Yılmaz'a Yasin, Allah'ım seni tez zamanda yuvamıza sevdiklerine kavuştursun. Seni çok seviyorum oğlum, sabret, güzel günler gelecek diyor. Ercan Yılmaz ve arkadaşları için Yasin diyor.

yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalın. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu.

kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk.

İyi yayınlar, ben Samsun Apatheker. Samsun Çarşamba STP C5 koğuşunda yatan hayatımın anlamı Rabia'ma seni sevmek ne büyük cümlelere ne büyük anlara ihtiyaç duyuyor. Bazen yalnızca adını almak bile yetiyor kalbime. Herkesin bir evi vardır. Benim evim gözlerin. İnsan bazen bir ömrü tek başına sığdırır. İnsan bazen bir ömrü tek bakışa sığdırır. Sen bana bakınca ben bütün hayatımı görüyorum diyerek mesajını sonlandırıyor. Fatih Eker için geliyor.

Devam ediyoruz kaldığımız yerden sevgili dinleyiciler. Tıpkı efendim Bahar Genç'ten Samsun Kavak Kapalı'da A8 koğuşunda bulunan Yiğit, Efe Genç, Omit, Bahrami ve Arda Baykurt'a selam olsun. En kısa zamanda güzel günlerdi. Buluşmak dileğiyle gidelim parçası armağan olsun Bahar Genç'ten diyor.

Evet sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajlarınıza yer vermeye. Seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle ben Fas'tan Sibel diyor dinleyicimiz. Fas'tan Sibel, sizlerden istemiş olduğum bu parçayı Samsun T-Tipi A17 koğuşunda yatmakta olan Faslı Ahmet Seçkin için yazıyorum. Bugün mektubunu aldım. Beni merak ettiğin konu varmış bir de. Hiç merak etme, önemli değil. Hallettim ben. Sana gerekeni yazacağım mektupta zaten. Evimi de tuttum ve yerleştim. Şu anlık her şey çok şükür yolunda. Tek düşüncem senin, sadece seni çok seviyorum. Çok az kaldı dayan, biliyorum ki çıkacaksın sen. Dualarım seninle. Fas'tan Sibel'den Ahmet Seçkin'e gelsin bu güzel şarkı. Yayınlar mesajını ulaştırmış, teşekkür ediyoruz ve Özledim Seni şarkısı Halit Bilginç'ten Sibel için geliyor.

damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyum, parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Fasa'dan Sibel ve sevdikleri için geldi. Sevgili dinleyiciler, özledim seni şarkımız ve sonrasında geçiyoruz mesajlarınıza yer vermeye. Sırayla değerlendiriyoruz mesajlarınızı. Köşe Bucak şarkımız var sırada. İyi yayınlar A6 Koğuşu'ndan Alaaddin Altun Aynı Koğuş'ta kader birliği yaptığım abim ve kardeşlerim Sinan Kara, Orhan Karadeniz, Yol Yemez, Osman Semiz, Yunus Sarkaya, Onurcan Güven, Anıl Bayrak, Buğra Bayrak, Emre Yanak, Oktay Kaya, Enes Bıcık, Oğuzhan Kurteroğlu, Enes Zahir Aktaş'a, Fırkan Göktaş, Kübra Yılmaz, Umutcan Keskin, Yağız Kurucu, Yaşar Köse için istiyorum diyor. 20.20 itibariyle mesajınıza yer vermeye başlamış bulunuyoruz bu akşam. Sevgili dinleyiciler, ve gece yarısına kadar bir kez daha hatırlatıyoruz. Yayınımız devam edecek. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda spor severleri duyurulur. Tutku FM bünyesinde Astrova Spor Salonu Atakum'da hizmetinizde, ömür evlerinde. Hemen geçelim diğer bir mesajımıza. Bağlanış Koğuşu'ndan Polat Bıçak, Köşe Bucak şarkısını Emircan, Emin Can Bıçak, Ufuk Güldeş'e, Uğur Güldeş'e, Neşme Akkoş, Uğur Akın, Yaşar Can Güçer, Aleş Topalan, Muharrem Aksoy'a, Engin Hasan ve ismini sayamadım abi kardeşlerime armağan olsun, hepiniz Allah'a emanetsiniz diyor. Polat Bıçak için de geliyor.

İyi günler, ben Kabakçı'da yatmakta olan Ahmet, Kıyak, Burak, Uzun ve beni seven sayan abilerim, kardeşlerime selam olsun. Kader Torbası şarkısı armağan olsun diyor. Ahmet Kıyak, Burak Uzun ve beni seven sayan abilerim, kardeşlerime selam olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Harun bütün radyo dostlarına, armağan olsun gurbetten Sıla'ya, tüm güzel şarkılar her şey gönlünüzce olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Mert ulaştırmış mesajını. Sıradaki şarkılar Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz.

seri bir şekilde sırayla mesajınıza yer veriyoruz ve mesajı gönderdikten sonra mesaj yoğunluğuna göre 30 ve 60 dakika arasında mesajınıza yer veriyoruz sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatalım radyolarını yeni açan dinleyenlerimize. İyi yayınlar Hakkı Efe Güngör. Samsun T tipinde yatmakta olan kardeşlerim Kerim Çalışkan, Yiğit Aslan'a selam olsun. Gün olur Yusuf zindandadır. Gün olur Yusuf Mısır'a sultandır. Elbet o güneşli günler bize de doğacak. İnşallah bir gün kardeşlerim. Hakkı Efe Güngör'den armağan olsun kardeşlerime diyor.

Astarova Spor Salonu sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Bülent Samsun, Çarşamba'da yatan kızım Melike Yılmaz ve koğuş arkadaşları için penceresiz kaldım anne parçasını armağan eder misiniz ay parçam? Aramızdaki uzaklık olsa da ruhum ve kalbim seninle, sen benim diğer yarımsın, seni çok seviyorum. Bülent'ten armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız, bizlere ulaşan annesinden Arda Rengin'e armağan oluyor. Tüm güzel şarkılar sabırla ve zamanla oğlum diyor. Arda Rengin için gelsin diyor.

0: unuttum. Hani benim
1: 20.01 saatimiz hafta ortasında çarşamba gecesinde beraberiz. Samsun Kapalı Cezaevi A22 koğuşunda yatan Rahman Korkmaz'a Barış abin her zaman yanında. Aslanım seni çok özledim. Hayırlısıyla tez zamanda kavuşmak dileğiyle seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Bu şehrin geceleri şarkısı armağan olsun. Rahman Korkmaz'a Barış abisinden diyor.

Rahman Korkmaz'a Barış abisinden armağan olduğu ve doğum günü kutlu olsun diyerek mesajını sonlandırdı dinleyicimiz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatalım. Antalya'dan Ömer Faruk Ağa, Samsun Kavak'ta Beat'ı da ailesi olarak onu çok seviyoruz. Bütün sevgilerimiz onunla. Bu şarkıyı ona armağan ediyoruz. Ömer Faruk'a armağan olsun diyor Antalya'dan.

İyi günler Samsun Kapalıca 22 koğuşuna yatan Canber Çatı'ya. Eşinden ben seni seveni, severim seni arayanı ararım, seni koruyanı sayarım. Sana kıymet vermeyenin benim yanımda yeri yok, sen benim en kıymetlimsin bugün yine. Seni beklediğimiz gibi olmadı, bil ki ben seni beklemekten, sana inanmaktan ve yanında olmaktan hiç vazgeçmeyeceğim. Bir ay daha geçecek, sonra güzel günlerimize kavuşacağız. Seni çok seviyorum, hep aklımdasın. Müsait olduğunda aramanı bekliyorum. Yer parçasını armağan ediyorum. Canber Çatı'ya eşinden diyor.

İyi yayınlar. Samsun kapalı yatmakta olan eşim Ebru Yılmaz Karabulut'a. Nefesim, kalbim, kadın, seni çok seviyorum. Yarın Samsun'a gideceğim, hayalin yanına söz dinlememeye başladı. O yüzden bugün beni çok sinir etti. Salı günü anlatırım zaten, sana ölürüm. Yollarına can parçam için Türkan'dan eşine armağan olsun Ebru Yılmaz Karabulut'a diyor.

Kazan Kazan Samsu TTP Kapalı'da yatmakta olan canlarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Mertcan Yete ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle sizi seven kardeşleriniz Hasan Kazan, kardeşinizden armağan olsun sen olmayınca parçası diyor. Hasan Kazan için geliyor.

devam ediyoruz kaldığımız yerden. İyi günler. Çarşamba kapalı acayiydi. Hoşuna olan güzeller güzelim. Münevver Temiz'e küçük kızdan canım ablam nasıl? Burnumda tutuyorsun o güzel günlerimizi, bol kahkahalı gecelerimizi. Çok özlüyorum, biliyorum ki zorluğa sabredince o zorluklar huzur bulur. Seni çok seven küçük kızdan Yasemin'den, Yasemin Temiz'den armağan olsun. Özgür Kaplan'dan can bedenden çıkmayınca diyor.

unutma ki dünya fani veren Allah alır canı. Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca. Barış Manço'yu hatırlatıyor bu şarkı bana. Onun şarkısıydı zaten. Mastürba Spor Salonu sponsorluğunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. 21.27 yaptık saatlerimizi sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Ömer Faruk Görünmez ve Altı Koğuşunda Sen Benim. Koray Avcı şarkısı Seni Çok Seviyorum Sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış. Ben o şarkıyı anımsayamadım, arşivde de bulamadım ama ismi yanlış olabilir. Ömer Faruk Görünmez ve Altı Koğuşunda, onun için armağan olsun bu parça diyor denicimiz. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz ve diğer bir mesajımıza hemen geçiyoruz sevgili dinleyiciler. 90 Köseoğlu ve Harun Özçelik'ten Osman Köseoğlu, Kadir Demirel, Ünal Eker, Cumali Tımarlı, Mert Altınsoy, Kaan Düzgün, Yasin Sarı, Türkan Günaydın ve bütün dostlarına A17 Koğuşu'na selam olsun. 90 Köseoğlu ve Harun Özçelik'ten diyor.

Serkan Kaya'dan Yüksel Kahraman'a ve diğer mahkum arkadaşlarına geceye sözüm var. Darılmam artık şarkısını armağan ediyorum Yüksel Kahraman'ım. Seni çok seviyorum sevdam, kendini üzme oralarda. Olur mu? Yakında birlikteyiz. Mutlu olduğumuz güzel günlerimizi, sana olan sevgimi. Düşün, her şey çok güzel olacak. Seni çok özledim bir isim. Sen benim her şeyimsin diyor. Seda Kaya'dan armağan oluyor Yüksel Kahraman'a.

Az önce yer verdiğim bir şarkı Sen Olmayınca'ya isteğimiz var sevgili dinleyiciler. Ona yer vermiştik. Çok güzel şarkı. Sizin için de gelsin. Şarkımızı başa alalım hemen. Muhammed Emin Ölmez buradan canımdan. Değerli abi ve kardeşlerim Recep Aran, Hasan Sağlam, Yiğit Han Kutbay, Cevdet Özcan, Emrullah Çırak, Tolga Kılıca. İsmini sayamadığım abi ve kardeşlerime selam olsun. Tüm güzel şarkılar armağan olsun. Muhammed Emin Ölmez.

İyi yayınlar diliyorum Seda Kantekin'den. Samsun Açık'ta yatmakta olan nişanlım Koray Söylemez. Kavuşmamıza sayılı günler kaldı. Ben seni çok özledim bir an önce. Sana kavuşmak için günlerimizi sayıyorum. Zaman sen yokken geçmiyor, sen olunca da yetmiyor. İyi ki de seni sevdim. PMS Nazar şarkısı kendisi için armağan olsun. Seda Kantekin'den diyor.

Astroma Spor Salonu Atakum'da ömür evlerinde hizmetinize, ayrıca kadınlara özel bölümü de hizmete açılmıştır. Atakum'da tek olarak Astroma Spor Salonu kadınlara özel bölümüyle de hizmet veriyor. Ve Tutku FM bünyesinde sevgili dinleyiciler, spor severleri duyurulur. Hafta sonu başlıyorum ben de spora, inşallah nasip olursa. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Emre Söylemen, Samsun açıkta yatmakta olan kader bile yaptım. Değerli abim Oğuzhan Altuntaş'a ve diğer değerli dostlarım için kader şarkısını armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, diyor Emre Söylemez.

Yine bence yedi koğuşundan yatmakta olan Emre Abdullah, Enver Mutlu, beraber Kaderli Yatım abi Münal Diker, abilerim Muharrem Aksoy, Tanju Işık, Şerif Kayaoğlu, Kürşat Türköze, İbrahim Taşdilen, Köksal Çelik, Recep Aran, Murat Demir kardeşlerim, Tayfun Sekmen, Doğukan Kurugan, Mertcan Kılıca, Tuna Çakır, Samet Demir, Samet Fırat, Samet Ermiş'e, Mustafa Taşkın, başka koğuşlarda yatan can parçalarım, Baran Özkan, Anıl Yalçın, Murat Çabuk'a, Kaan Düzgün, Ermiş Can, açıkta yatan, Emirhan Kaplan, Beş Çarşamba Kadın, kapalı yatan, Tansu Kaplan'a, Özlem ve Hasret'e, Karanlık Sokaklar şarkısını armağan ediyorum. Abdullah Enver Mutlu'dan armağan olsun diyor.

Bir yanağı kapalı C27 kurşuna göz bebeğim, Emre Temiz'e yazıyorum. Yarım kalan ne varsa bu dünyada hepsi bir gün tamamlanır derler. Ben seni eksik bıraktım sanıyordum meğer, ben seninle tamamlanmayı beklemişim. Nasibimizde yoksa bu sokaklar ahiretin genişliğinde beklerim ben seni Emre Temiz. Seni çok seviyorum canım kocam. Bu şarkı sana özel armağanımdır. Fatma Temiz'den Armağan Olsun, ölümsüz.

arkadaşlığım Özümidem, Öz Salih, Hilal Albayrak, Çimen Çıra, Selena Duran, Berfin Erdek, Zeynep Ecem, Seren Aslan, Farklı Kovuşlar'da bulunan Emine Sekmen, Suudi Naz Ateş, Hasret Karakuş'a, Eda Güney'e, Rabia Karadağ, Münevver Temiz'e selam edelim istek parçam. Geçmiyor saatler şarkısı armağan olsun diyor. Nur Sena Çalık'tan armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Aike koğuşunda yatmakta olan oğlum Alper Ustabaş'a selam olsun. Annesinin en değerlisi, dualarım seninle. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle Ali Baran, Gözün Dağlar, Uzaklara, annesinden yakıştı oğlu Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor.

Astrobasi Spor Salonu sponsorluğunda 21.55 yaptı saatlerimizi çarşamba gecesinde hafta ortasında beraberiz değerli dinleyiciler. Takvim yaprakları 12 Ağustos'u gösteriyor ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı C26 yatan sevgilim Osman Bimiş, bir tanem kiminle iletişim kurduysam tatil biter bitmez çıkar diyorlar için kıpır kıpır sana kavuşmanın hayalini kuruyorum, bekliyorum, sabrediyorum. Sen de sabrete az kaldı. Umudumuz hep var, senin gücün bana bu süreçte çok güç verdi. Seni seviyorum. Ceylan Konat'tan Liman şarkısını Osman Bimiş'e armağan ediyorum diyor.

gelen konu at bizlerle beraber olduğu. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar kurban olduğum. Nasılsın? İyisindir inşallah. Biz iyi. Seni çok seviyorum. O kadar mutlu oldum ki doğum günümü orada bile kutladığın için bir kere daha iyi ki sen dedim. Hediyeni bir ömür saklayacağım sana. Kurban olurum. Ben her şeyim seni çok seviyorum. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya özlüyorum parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için gidiyor.

0: çok özledim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.
1: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
2: Yeni saatimiz itibariyle Samev Gayrimenkul sponsorluğunda devam edeceğiz. Bu saatimizden sonra gece yarısına kadar kaldığımız yerden mesajlarınıza devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Burak Sefa, Kaygısız Kardeşler. C7 koğuşuna yatan Can Parçam, Tunağan Çakır, C22 koğuşuna yatan kardeşlerim Erdal Büyüktağ, Recep Büyüktağ, amcam Muhtelif Ömer, Muhtelif Ömür, Berkay Ak, Hayrola Kılıç, Seyfullah Başkut, Seyfullah Tunca, Fatih Karahaslan, İlhan Kutbaya, Ümit Çanay, Erdem Tekin Aslan'a, Serkan Koloğlu, Yusuf Taş, Muhammed Ali Gültekin, Tulgar Aslan, Melih Altay Hakan, Bektaşoğlu, başka koğuşlarda yatan Batuhan Öz Yılmaz, Abdullah Enver Mutlu, Emirhan Kaplan, Yağız Çetin kardeşlerime özgür günlerde görüşme dileğiyle elbet bir gün. Burak Sefa, Kaygısız Kardeşler diyor.

mesajımıza geçiyoruz. A19 koğuşundan Mücahit Ayaz. Öncelikle C12 koğuşunda olan babamız, değerlimiz Dede Murat'a, Semih Yılmaz, Gülcan, Şahin, Taner Şahin, Şevke Çoğatan, Samet Yıldırım, Kadir Bozkurt, Ahmet Düşünceli, Serkan, Şahin, Efe Ünver, Aslan Akça, İlyas Kahraman, Melih Öztürk ve Mert Eren Torun'a selam olsun. Mücahit Ayaz sıralı şarkılar armağan olsun diyor. Mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz varsa, vardır mutlaka, mesajların sonuna sıradaki şarkı yazsınlar lütfen sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde devam ediyoruz kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye. Tüm mesajınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye bir kez daha hatırlatmış olalım. Samsun Kapalı Ağın Koğuşu'ndan Saitim'e, sen yeter ki dön, ben burada. Hep aynı yerde olacağım. Bu kalp seni seçti. Bir kere ömrümce seni bekleyeceğim. Aramanı bekliyorum bir tanem. Seninle başlar şarkısı armağan olsun. Saitim ediyor.

bir mesajımızı ekliyoruz. Harun Özçelik'ten Başak Kral Uğur Demir, Öz Yusuf Küçük abi onlara. Gönül veren kardeşleri Can Altındaş, Baran Özkan, Mustafa Angay, Alihan Çakırkan, Kocaoğlu, Ceyhun Aslan, Efe Güler, Feri Osman, Nur Çelik, Musal Bey, Kral Uğur Demir Öz'e gönül veren herkese selam olsun. Karanlıkta koşan elbet düşecek. Biz yaşadığımız sürece oyun devam edecektir.

İyi yayınlar diliyorum. C6'da yatmakta olan Oğuzhan Özda abi ve kardeşlerim Onur Payzi, Emrullah İnci, Hasan Haluk Yılmaz, Yusuf Cansever, Ümit Tımarlı, Ömer Meral, Ömer Şükür, Halil İbrahim Torun, Ramazan Öztürk, Bayram Mehmetoğlu, Sefa Sarıoğlu, Epekil, Murat Özkaya, Ekrem Akpınar'a, Cüneyt Memişek, Havak Çocuk'tan A5 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Mert Torun'a selamlarımı iletiyorum. Başka koğuşlarda yatmakta olan Ceyhun Aslan, Ekrem Yıldız, Salih Can Demir ve Can Altındaş'a selam olsun. Dışarıda olan Apocan Yıldıran ve Barış Kural kardeşime çok selam iletiyorum diyor. Annesinden oğluna armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Bilge Olgun, çarşamba kapalı C5 koğuşunda yatmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim Aleyna Olgun'a sesleniyorum. En son konuştuğumuzda sesin bana hiç iyi gelmedi bir tanem. O günden beri 2 gündür rüyalarımdasın. Dün gece annem, ablam, ben seni rüyamızda görmüşüz. Kendine cici bak. Mektubunu attım, yakında gelir prensesim. Bilge Olgun'dan armağan olsun diyor. İhtiyacım var şarkısı var sırada sevgili dinleyiciler. Sizler de mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Mesajların sonuna sıradaki şarkıyı yazsınlar lütfen. Hemen sıradaki güzel bir şarkıya ekleyelim. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. C11'den Tansu Kaplan'dan A22'de Dinçay Çarıkçı'ya demin parmaklıklar sadece bedenimizi kısıda ruhum ve düşüncelerim özgürdür. Hayat bizi ne kadar ayrı düşürse de sevgi bağlarımızı koparamaz. Serkan Nişancı seni seviyorum şarkısı Tansu Kaplan'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış denicimiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. Abi ne zaman okursunuz diyor. A14 koşuna yatan eminim. Diğer yarıma armağan olsun bekledim aramanı. Arayamayacaksan da eğer şimdiden iyi geceler cici bak kendine ama arasan da hayır demem. Hıcı kalbimi senin yanında bıraktım. Geldim bu eve sen olmayınca niye yarasın. Bu sevda özlem içindeyim. Gümüşünden armağan olsun Ardahan'dan giderim şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Eminim için armağan olsun diyor. Merhabalar abi, Erkan Bağcı sevgilim Osman'ıma, hayatıma kattığın tüm güzellikler, bana hissettirdiğin her duygu varlığınla bu hayatı yaşamaya değer. Sevdiğin için sana teşekkür ederim sevgilim, iyi ki karşıma çıktın bir tanem, seni çok seviyorum ve çok özledim, iyi ki varsın sevgilim, sana her geçen gün daha çok aşık oluyorum, benim yakışıklı sevgilim kendine dikkat et, yıldızlar kadar öpücük bir tanem diyerek mesajını sonlandırmış Rabia.

Seda Güney yorumu var sırada. Sonrasında Koray Avcı Sen Sevenleriyle buluşacak sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Eylül Merve. Buradan Samsun Kapalı A14 koğuşunda yatmakta olan sevgilim Abdülkerim Çalışkan'a önce selamlarımı, sonra onu çok sevdiğimi iletiyorum. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle bir tanem Eylül Merve'den Armağan Olsun. Bu parça diyor Abdülkerim Çalışkan'a.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Yener Ömer Faruk Görünmez ve Altı Koğuşunda Koray Avcı'dan Sen şarkısını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum sevgilim diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Ömer Faruk Görünmez için armağan olsun diyor.

Tutku FM, ben Ankara'dan Yasin'den. Kapalı olan eşim Songül'e, Arife ablanın hesabına hala ödeme yapılmıyor. Rohat kardeşimizin vasisi olmak için dilekçeyi adiye verdik. Rohat'a sorulduğunda onun da onay vermesi gerekiyor Taner abi. Bugün can kardeşim Emrah Yalçın'ın da doğum günü. İyi ki doğdun, iyi ki varsın kardeşim. İstek parçası önce dünyanın en güzel seven kadını Songül'üme, sonra Emrah ve Kübra kardeşlerime de armağan olsun diyor Ankara'dan Yasin. Emrah Yalçın'ın doğum gününü de kutluyoruz. Sağlıklı yıllar diliyoruz.

Ankara'dan Yasin ve sevdikleri için geldi. Sevgili dinleyiciler, çarşamba gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz devam ediyor. Elimizden geldiği kadar seri bir yayını benimsiyorum ben. Seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye özen gösteriyorum. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir yayınlar Samsu T-Tipi A22 koğuşuna yatan Ercan Başlan'a bu özel isim sevdiği kadından seni çok seviyorum ömrüm. Kendine çok iyi bak, oralarda Allah'a emanet ol. Yunus Korkmaz kardeşim, bu arada senin de doğum gününü kutluyorum. İnşallah bir dahaki doğum günlerinde ailenle birlikte olursun kardeşim elbet bir gün. Hasret şarkısı armağan olsun Ercan Başlan'a sevdiği kadından diyor.

Binal Samsun Açık'ta yatağın Emirhan Kaplan için canım kardeşim seni çok seviyoruz. Sen iyi ve akıllı ol, başka bir şey istemiyoruz. Herkesin çok selam var, öpüldün, hayırlı geceler. Benim seni görmem lazım şarkısı armağan olsun Emirhan Kaplan'a diyor.

Bir başka mesajımız, Bahra TTP Kapalı'da yatmakta olan Turan Demir'den, aynı koğuşta kaderliği yaptı Ahmet Şen, Uğurcan, Güldiken, Yılmaz Taşan'a, Kanım Kurusun şarkısı armağan olsun diyor Turan Demir'den.

İyi günler, selamünaleyküm. Ben Berçan. Samsun TTK Kapalı'da yatan Yunus kardeşim doğum gününü kutlarım. Ercan abime de bol bol selamlar. Allah'ıma emanet olun, yıkılmadık. Her gecenin bir sabah. Özlem ve hasret ile tüm güzel şarkılar ve bu özel isteğim armağan olsun Berşan'dan. Yunus kardeşim doğum gününde kutlu olsun. Ercan abime de bol selamlar diyor.

Sen geleceğe yaratılmış ne varsa unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları. Kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Canım kızım, senin istediğin gibi Yasin'le beraber doğum günü kutladık. Emrah'ın da aklın kalmasın, yokluğunu aratmadık inşallah. Bir sonraki doğum gününde hep beraber olacağız. Songül kızıma da çok selamlarımı söyle, kendinize çok iyi bakın. Rabbim sizi korusun, tez vakitte özgürlüğünüze kavuşursun. Dualarım sizinle. Kübra'nın annesinden Kübra'ya, Zara kızım diyor, parçası Armağan olsun diyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM Çarşamba Kapalı'da bulunan kızım Beyza Yüksel'e, seni çok seviyoruz güzel kızım. Herkesin sana selam var. Aleyna'nın bile bugün bana makarna yapmayı öğrettiğini anlatsam girersin. Bizde bir sıkıntı yok yavrum. Sen de inşallah iyisindir. En kısa zamanda kavuşacağımız günü bekliyorum. Öyle bir yerdeyim ki şarkısı sana gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Çarşamba Kapalı'da bulunan kızım Beyza Yüksel'e armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A18 koğuşundan Mustafa Angay Bafralı, Bafra Kapalı'da bulunan Can Parçam, İbrahim Can Demirci, Temelcan Aksemih Bişik, Kantar, İsmail Samsun'da yatan başta abim Samet Yıldırım, Uğur Akın, Umut Akın, Ozan Tımarlı, Yasin Sarı, Enes Kayaoğlu, İmdat Kayaoğlu, Yunus Emre Koz, Erkan Şanlı, Ercan Şanlı, Emre Eliböler, Yağız Özbal, Mücahit Haneder, Serkan Bayram, Emine Aktuman, Emin Şener, Emir, Burak Akbulut, Altan Görücü, Becan Parçam, Berkay Bahar, Aynı Koğuşta Kader Biri Yaptım Canlarım, Can Altındaş, Yusuf Güncüva, Baran Özkan, Ceyhun Aslan, Ercan Kereşe, Fırkan Top, Efe Gülen Tanju, Odabaşı Alihan Çakırcı, Görkem Mert Yıldırım, Yılmaz Berber, Kaan Kocaoğlu, Hakan Özdemir, Ahmet Sayıra, Cihan, Cihat Bektaş, Bay Çağda, tüm dostlarıma selam olsun. Demir kapılar umutları değil, sadece yolları ayırır diyerek mesajını sonlandırmış Mustafa Angay içinde geliyor.

İyi yayınlar diliyorum Harun Özçelik'ten. Meşaleler Yusuf Küçükağ, Cumali Tımarlak, Öksal Köseoğlu'na gelsin ve A17'de yatan abi kardeşlerime gelsin. Birlikte şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanet olun diyor Harun Özçelik'ten.

Tüm mesajınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Samim Gayrimenkul sponsorunda 22.52 yaptık saatlerimizin. İyi günler. Buradan gurbette olan abi kardeşlerimize selam göndermek istiyorum başta abilerim. Dursun Ali Kılınç, Mert Tekin, Mesut Şahin, Mustafa Volat abi kardeşlerim, Talha Baran Çelik, Ahmet Mahmut Çelik, Buğra, Ese Başa, Fırat Yeşilyurda. Selamlarımı iletiyorum en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Sertan Karadan armağan olsun tüm kader mahkumlarına diyor Sertan Karadan.

yayınlar Ankara'dan, Sema, Samsun'da yatan can için, Halil, Karadeniz için. Aklım hep sende şarkısını armağan ediyorum. Ben seni sevdim, nasibime yokluğun düştü. Vuslat dedim, yüreğime hasretin düştü. Olsun. Ben seni, seni bana sevdirine emanet ettim. Bana da sabır düştü elbet bir gün. Sevdiğim diyor. Ankara'dan Sema için geliyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Saatlerimiz 20.01 ve çarşamba gecesinde gece devam ediyoruz Kalpten Kalbe programında Tutku FM'de. Harun Özçelik ben, selamun aleyküm diyor. Aleyküm selam. A17 koğuşundan tahliye olduğum geçmiş olsun. İlk önce abim Yusuf Küçük Ağa abime, dostlarına selam olsun. Havai fişek dersin için abim özgürlük servetimiz olsun. En kısa zamanda beraber olmamız dileğiyle Can abim. Bu parça ve tüm güzel şarkılar armağan olsun Harun Özçelik'ten diyor.

Harun Özçelik'ten armağan olduğu Yusuf Küçük abime ve dostlarına armağan olsun bu parça demişti, sevenleriyle buluşturduk. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Barış Semiz, Havun Koğuşu'nda yatan Ahmet Pektaş, Seyit Bamoğlu, Caner Boğa, Mert Çankaya, Emre Kadir Selebi, Serhat Hardal'a, Faruk Altındal, Ömer Sezgin, Murat Sağlam ve Tolunay Eroz'un kardeşlerime selam olsun. Bu zorlu günlerin geçeceğine inanıyorum. En kısa zamanda güzel günlerde buluşmak dileğiyle diyor Barış Semiz.

Her bir mesajımıza geçiyoruz. A26 Koşu'ndan Burak Esabaş, zaman geçer, fasıl biter. Daha iyi günler olacak inşallah. Seni çok seviyorum kardeşim. Herkese özledi. Seni bekliyoruz. Burak Esabaş'ta armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Şarkı format dışı olduğu için bir başka güzel şarkıyı sizin için de gönderiyoruz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen.

Seda Kaya'dan Yüksel Kahraman'ıma ve Koğuş'taki arkadaşlarına, mahkum kardeşlerimize, Mustafa Kaya'dan Sisler arasında çalar mısın abi? Yüksel Kahraman'ım, reisim Seda'm, aramızda demir kapılar, uzun yollar olabilir ama kalbim hep senin yanında, seni çok, seni her gün aynı sevgiyle, aynı özlemle bekliyorum. Gün gelecek, bu haset bitecek ve sana sarıldığım gün her şeye değecek. Seni çok seviyorum. Seda Kaya'dan armağan olsun diyor.

0: kırılan bir saz gibi, içli bir şarkı gibi. Hoşça kal dostum benim, hoşça kal artık. Can dostum, seninle dolu göğsüm. Çok önceden belirlenen bu ayrılık, buluşmayı vaat ediyor ileride bir gün. Gün gelir, yürekte hüzün de söner artık. Ne mutluluğun, ne acıların olduğu bir yerde, düşler de, anımsayışlar da silinir gitgide. Kalır sadece her şeyi bağışlatan bir uzak. Hoşça kal, hoşça kal dostum, el sıkışmadan, konuşmadan. Hüzünlenme ve eğme kaşlarını mutsuz. Yeni bir şey değil ki ölüp gitmek bu yaşamdan. Ama yaşamak da daha yeni değil ki kuşkusuz. Hoşça kal, hoşça kal dostum, hoşça kal.
1: İyi yayınlar Barış Semizler, Recep Teşikara, Berat Teşikara, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik, Anahat Gürkan Saf, Taner Şahin, Kadir Birinci. Yolun sonu görünüyor, şarkısı armağan olsun Barış Semizler diyor.

İyi yayınlar. Ben Ankara'dan Sinem Karadeniz. Samsun'a yatan eşim Muratcan Karadeniz için Al Ömrümü şarkısını benden ona gelsin. Mektubu aldım. Bugün kaç sene geçerse geçsin seni gördüm. O an yine gözlerim dolacak, içimde bir yer var. Ne sevilmiş ne iyileşmiş, en çok ihtiyacı varken yok sayılmış, ancak sadık yürekten seven adam vazgeçmez. Sevdiği kadından iyi geceler notuyla Ankara'dan Sinem Karadeniz'den armağan olsun diyor.

0: aradığın ev, Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: Devam ediyoruz geceye sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Ben Zahide A16, koşunda bulunan sevgilim Kadir Yıldırım'a. Bu şarkı sana söyleyemediğim bütün özlemlerimin ve seni bekleyen kalbimin armağanı olsun. Şimdi gözlerini kapat ve beni yanında hisset. Çünkü ben sen nerede olursan ol kalbimle hep yanındayım. Bu şarkı sana gelsin, seni çok özledim sevgilim. Elin hasretimsin şarkısı armağan olsun Zahide'den diyor.

İyi yayınlar. Melih Sarı'dan Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan çok değerli kader arkadaşları İlker Sarı, Mustafa Sarı, Tutku Acar, Bedir Hankurt, Emircan, Erdoğan'a armağan olsun bu parça diyor. Melih Sarı ve sevdikleri için giriyor.

Bedirhan, Nazlıcan ve ben. Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek. Adımız bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte, kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece uçurum boylarında uzak çakal sesleri yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi. Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan'ı. Ateş böcekleriyle bir oldu, kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Nazlıcan, vahşi bayırların maralı. Nazlıcan, saçları fırtınayla taralı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy Nazlıcan, oy can evinden yaralı.

Artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik, geçip gittik. Parka ve yürek paramparça. Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik, nazlı can boşluğu aramızda. Bedirhan'ı bir gedikte sırtından vurdular. Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları. Omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını. Devrilmiş bir ağaç dağı ışığında gövdesi. Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerine. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu. Birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı. Oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna. Ah. O da nazlı can gibi bir daha olmayacaktı. Ey Bedirhan, katran gecelerin heyulası. Ey Bedirhan, kancık pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın? Konuşsana. Ey Bedirhan, ey mezarı kartal yuvası.

Bedirhan. 23-28 saatlerimiz. Çarşamba gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Şu anda geceye dair bekleyen 2-3 mesajımız var. Tüm mesajlarınıza yer veriyoruz. A'dan Z'ye bir kez hatırlatmış olalım. Yayınımız devam ediyor gece yarısına kadar. Doğum günümü uzakta olsan da unutmayıp beni güzel hediyenle mutlu ettiğin için sana çok teşekkür ederim. Aramızda demir kapılar olsa da sevgini kalbimde hissettim. Senin o güzel hediyen bugün aldığım en kıymetli hediye oldu. Keşke yanımda olsaydın da sarılıp teşekkür edebilseydim ama bil ki sen uzakta da olsan kalbime hep en yakınsın. İyi ki varsın her şeyim. Seni çok seviyorum kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Çok seviyorum şarkısı armağan olsun Emrah Yalçın için geliyor.

Ey benim yürek yaram, ey benim gözü karam, sensizliğin son durağındayım. Kazam da sen, belam da sen. Dön gel şu yüzüm gülsün, dön gel ömrüme baharlar gelsin. Dön gel,

23.34 saatlerimiz çarşamba gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında. Kaldığımız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Şu anda geceye dair bekleyen 2-3 mesajımız var. Onlara da yer veriyoruz ve gelen mesajları listemize dahil ediyoruz. Samet Gayrimenkul sponsorluğunda. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Harun Özçelik ben. A17 koğuşunda tahliye oldum. İlk önce abim Yusuf Küçük abime, dostlarına selam olsun. Özgürlük servetimiz olsun. En kısa zamanda beraber olmamız dileğiyle diyor Harun Özçelik'ten. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Ankara'dan Sema, Samsun'da yatan eşim Halil Karadeniz için sıradaki tüm güzel şarkılar armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz.

İyi yayınlar, ben Gökhan Aslan. Tüm dostlara ve sevdiklerime, Tutku FM dinleyenlerine de sıradaki şarkıları armağan ediyorum diyor. Gökhan Aslan'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımız Tutku FM Köylü'den Arda Rengi'ne. Evladım, içeride geçen her günün bir sonu var. Sakın umudunu kaybetme. Ailen seni sevgiyle bekliyor. Sabret, güzel günler yakında. Seni seven kalpler hep seninle. İyi yayınlar diliyorum diyor. Köylü'den Arda Rengi'ne armağan oluyor. Bir başka mesajımız, iyi yayınlar. Ailesinden Alper Ustabaş'a armağan olsun. Tüm güzel şarkılar ailesinden armağan olsun. Alper Ustabaş için Tutku FM iyi yayınlar diyor. Son olarak Mert ulaştırmış mesajını, iyi yayınlar diliyorum. Emeği boşa harcamayan, bir insanın emeğini boşa harcamayanlara armağan olsun sıradaki şarkı diyor.

İyiler unutulmaz, kötüler hatırlanmaz. 5 sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Canım yengem, İyi yayınlar diliyorum. Canım yengem, nasılsın, iyi misin? Bizler iyiyiz, seni beklemekteyiz. Güzel günleri gözlemekteyiz. En kısa sürede yanımızda olacağından da eminiz. Her zaman aklımızda, her zaman kalbimizdesin. Seni çok seviyoruz. Allah'ına emanet ol can kardeşin Apo'dan, Abdullah Gürsoy'dan Kübra yengesine zemheri parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Abdullah Gürsoy'dan armağan oluyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle Fasa'dan Sibel, ben Samsun. A17 koğuşuna yatmak olan Fasa'da Ahmet Seçkin için armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Sibel'den bir başka mesajımızı aktarıyoruz sevgili dinleyiciler. Fatih Eker'den Rabia'ma armağan olsun, seni sevmek ne büyük cümlelere ne de büyük anlara ihtiyaç duyuyor. Bazen yalnızca adını anmak bile

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Yasin bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki şarkılar armağan olsun Taner abim, emeğine sağlık diyor. Çorum'dan Akif Şahin, ben Samsun kapalı yatan canım abim, can parçam Ahmet Samet Çam'a armağan olsun, seni dört gözle bekliyoruz. Tüm güzel şarkılar Samet Çam için gelsin Akif'ten diyor. Diğer bir mesajımız Berkay Şahin Bey, Ekolisi Alena'dan. A17 koşunda Harun Özçelik'e seni çok özledik, çıkmanı dört gözle bekliyoruz. İnşallah en yakın zamanda aramızdasın 333 diyor.

23.50 saatlerimiz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamlar A20'de olan eşim Bıraşan aşkım. Aşkım ruhum her şeyim. Yarın sabah dünyanın en mutlu kadını ben olacağım. Senin sesini duyacağım için. Seni çok seviyorum, sesini, gülüşünü, her şeyini özledim. Eşim Bıraşan için armağan olsun nazar boncuğum diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Çarşamba gecesinde sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında Sami Gayrimenkul sponsorluğunda ve sonlara yaklaşıyoruz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Bazen insanın kalbinde öyle bir sevgi olur ki anlatmaya kelimeler yetmez. Sen benim için tam da öylesin. Varlığın içime huzur, yokluğun tarifsiz bir özlem bırakıyor. Seni sadece güzel günlerde değil, en zor zamanlarda da aynı yürekte seviyorum. İyi ki kalbim seni seçmiş, iyi ki yollarımız kesişmiş. Sen benim en güzel duam, en kıymetli sevdam ve kalbimdeki en güzel yerimsin. Kendine çok iyi bak. Kurban oldum bugün için, çok teşekkür ederim. Beni dünyanın en mutlu insanı yaptın. Seni çok seviyorum Rabbim, emanesin her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya en büyük aşkım sensin, parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Evet, Kalpten Kalbe programında saat 20'de başlayan beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyiciler. Saatler gece yarısını gösteriyor ve mesajlarıyla dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında tekrar buluşmak üzere 20.00'da kendinize çok çok iyi bakın. Allah kimseyi umutla yürüdüğü yollardan hüzünle geri döndürmesin. Hoşçakalın.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Mustafa'm dökülür seher yerinde. Görüşmek mümkün mü günün birinde? Hayal oldum, serap oldum, sır oldum. Kim ne bilsin karşılıksız yar oldum.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına. Delin olmak elde değil,

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.